Gel koçido, gel o diyarım kazayı. Amik çöknem şüdana bassemünde. Aslanay sonda deşte peynstesin kaşe büyükbe. Esse buyva huzaytuka fülükbe. Ansız demke